saati 7.06. Günaydınlar. Serdar ben. Sabah modunu açtık bile. Hafta içi her sabah yaptığımız gibi 7'den 10'a müzik dünyasının fenomenleriyle birlikteyiz. İşte Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Yepyeni bir haftanın başında, yeni güne, yeni haftaya hazırlanırken müzik dünyasının fenomenlerini arka arkaya dinlemeye devam ediyoruz. Slater buradaydı, Dance. Serdar ben, sabah modundasın ve birazdan bakalım kimleri dinleyeceğiz. Hello Kalita, Love Again seni bekliyor. Maximum Hit Müzik'te daha önce ise Olivia Dean, So Easy burada olacak, kaçırma.
1: Reklam.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor.

0: anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve Maximum.com.tr'de.
1: Nescafe Express modunu

0: kafeleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim

0: 99 lira. Teknolojik teknosada güzel.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Gelmiş geçmiş en iyi fürsti şeftali.
4: Budur.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Reklam.
2: Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Sert

Metallica Love Again buradaydı. Bazı şarkılar introsundan yani ilk sahnesinden itibaren sizleri hemen içine çeker. Bence öyle şarkılardan bir tanesi. Sabah modunda Becky G, Epa.

0: Hızlı ve Öfkeli Fast and Furious 7 filmindeki soundtracklerden bir tanesi olmuştu. Zaten şu altyapı o filme çok yakışmıyor mu? Billy Francis, DJ Snake, Ghetto. Burası Radyo Feremen. Günaydınlar, Serdar mikrofonda. Sabah modundasın. Miley Cyrus'ı Flowers'la birazdan dinliyoruz. Hemen öncesinde ise The Bossa Magnetic'le radyonda olacak, kaçırma.
1: Reklam. Benim bankam İş Bankası.
2: İş Bankası'yla ticarette alacakları ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemen tamamla

0: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Hotline, istediğin enerji olsun.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
4: B Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklimsada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise açık seyrediyor. Avrupa yakası E5'li Haramidere 5 yol, Şirinevler Zeytinburnu aksi yönde Bahçelievler Sefaköy etkili. Temde Bahçeşehir Altınşehir Hastalok Meydanı yoğun. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluk ise ikinci köprüye kadar etkili. Kartal Üsküdar'da çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.
2: Maksimum hit müzik.
3: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
4: Sabah Modu.

Service Flowers'a buradaydı. Avustralya'nın son yıllarda müzik dünyasına armağanı seslerden biri Tonzenay önemli bir yarışmada jüri üyeliği yapacak. Detaylar birazdan. Şimdi French Montana, Max B, Ever Since You Left Me.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Güç bende artık!
5: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
6: İskeletor ailemi aldı. Ve dünyamızı yok etti.
5: Bu yaz gücü keşfedin.
6: Hepsi onlar için.
5: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
4: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
6: Konuşma zamanı geçti artık.
5: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.
7: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
9: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Trabzonspor futbol takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Almanya'nın Frankfurt takımına 3-0 mağlup oldu. Amilli kadın voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve şampiyon oldu. Filenin Sultanları organizasyondaki ikinci şampiyonluğunu elde etti. 16 yaş altı kadın milli voleybol takımımız da namağlup Balkan şampiyonu oldu. İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımız tarihi bir başarıya imza attı. Ay Yıldızlı sporcularımız organizasyonda toplam 18 madalya kazandı. Gençler Avrupa Şampiyonaları tarihinde bir ülkenin ulaştığı en yüksek madalya sayısına ulaşılarak rekor kırıldı.
8: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
10: Radyo Fenomen.
8: Radyo Fenomen'de

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Günaydınlar, saatimiz 8 oldu. Serdar ben. Sabah modundasın. Şimdi Arco Casago. Fire Fire burada.

Avustralya'daki genç yetenek avcılarından bir tanesi kendisi, The Voice Australia, yani Avustralya'nın Sesi adlı ses yarışmasında jüri üyesi olacakmış. Yeni sezonda Townsend Aydan's Mikey sonrasında sabah modunda Chelsea Bossa.

0: çekti mi bilmiyorum ama birçok şarkı aynı zamanda bir Afro House altyapıyla remix olarak dinleyiciyle buluşuyor. Bunun örneklerinden olduğu DA, TI ve Take Me There. Radyo Feriment'desin. Günaydınlar, iyi haftalar. Serdar mikrofonda, sabah modunda. Rihanna Drake eşinde What's My Name diyecek. Öncesinde Tame Impala, Jenny Dracula burada, kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Kayseri 98.5.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bir araba dolu sedyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. %100'e varan burs imkanlarıyla geleceğine güçlü bir başlangıç yap.

0: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor. Lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
2: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmişe
3: Füsti Şeftali budur. Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
4: Ben büyüyünce astronot olacağım.
5: Ben veteriner olacağım.
4: Ben öğretmen olacağım.
6: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
7: Reklam. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
8: Ekspertizse Dynobil'e.
9: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülke genelinde artacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 26, İzmir 36, Bursa 32, Antalya 37, Diyarbakır 38 derece olacak.
8: Ekspertizse Dynobil'e.
7: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
10: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Auto Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de

Aydır yepyeni bir albüm yayınlamıyor Rihanna. 9. stüdyo albüm için bugünlerde kayıt stüdyosuna girdiği konuşuluyor. Hatta sızan bilgilere göre işte Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da farklı kayıtlar yapılmış ve Martin Garrix gibi özel farklı isimlerle de işbirliklerin olacağı söyleniyor. Drake eşliğinde What's My Name sonrasında sabah modunda M4S Fallen Angel'da devam şimdi.

0: Devre arası gösterisi tam 9 Emmy adaylığı aldı. Bakalım bunlardan kaçının sahibi olacak. Bad Bunny, Nuevo. Keyifli sabahlar, Radyo Perimendis'in sabah modunda birazdan Nati, Natasha, Becky G, Ram Pam Pam'la radyonda olacak. Hemen öncesinde The Silent Partner ve IVH I'm Learning'i dinleyebilirsin. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
2: Dur dur, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
1: Gençlik Kulübü mü?
2: Tabii ya, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Kazancım net, Sigortam.net. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
6: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.

0: sayılı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere, 5 yol İncirli, Topkapı Çağlayan, aksiyonda Haliç Merter, Sefaköy Avcılar yoğun seyrediyor. TEM'de Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla etkili. Altınşehir Mahmut Bey Hastalok Meydanı, aksiyonda Bayrampaşa İstoç yoğun devam etmekte. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe'de başlayan yoğunluk köprü hattı boyunca etkili devam ederken TEM'de Ataşehir Kavacık yoğunluğunu sürdürüyor. İyi yolculuklar dileriz.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Radyo Fenomen.
1: Maksimum hit müzik.
4: Radyo Fenomen'de Serdar'la Sabah Modu.
1: Sabah Modu.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı etkili satın.

0: B-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Reklam.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Trabzonspor futbol takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Almanya'nın Frankfurt takımına 3-0 mağlup oldu. Amilli kadın voleybol takımımız 2026 FIBB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve şampiyon oldu. Filenin Sultanları organizasyondaki ikinci şampiyonluğunu elde etti. 16 yaş altı kadın milli voleybol takımımız da namağlup Balkan şampiyonu oldu. İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımız tarihi bir başarıya imza attı. Ay Yıldızlı sporcularımız organizasyonda toplam 18 madalya kazandı. Gençler Avrupa Şampiyonaları tarihinde bir ülkenin ulaştığı en yüksek madalya sayısına ulaşılarak rekor kırıldı.
1: Yeni nesil ekspertiz RS Auto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: haberleştirme bulunmaktadır.
1: Mutlu sabahlar, saatler 9. Radyo Fermen'de sabah modunda yepyeni saat diyecek Koşa ile başlıyor Michiko.

müzik dünyasının en köklü gruplarından biri Maroon 5 dünya turnesine Ağustos ve Eylül ayındaki Kolombiya, Peru, Brezilya gibi Latin Amerika konserleriyle devam ediyor. Onlara Memories'e kulak verdik. Sabah modunda şimdi Anima ve Lisa, Bad Angel.

0: özellikle Gavin Isaac dünya listelerini sağlayan The Chemical Brothers'ın yıllar sonra tekrar popüler olan şarkısı Go buradaydı. Radyo Feremen'de sabah modundasın. Serdar mikrofonda. Birazdan bakalım kimleri dinleyeceğiz. Madonna, Justin Timberlake eşinde 4 Minutes seni bekliyor. Daha öncesinde Olivia Dean, So Easy. Kaçırma.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Egemen Türk, karasal yayınla tüm Türkiye'de. Balıkesir 94.7. Reklam.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vaat.

0: bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülke genelinde artacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 26, İzmir 36, Bursa 32, Antalya 37, Diyarbakır 38 derece olacak.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Partu'nun elde ettiği liste başarısının ardından hayranları onlardan yeni bir ortaklık gelir mi diye epeydir bekliyordu ve işte bu ortaklık içinde tam 7 yıl beklemeleri gerekti ama karşımıza nihayetinde böylesine şahane bir iş çıktı onlardan. Alan Walker ve Ava Max. Fate sonrasında sabah modunda Bibi Rexha ve Fate'ı devam şimdi New Religion.

0: Okyanus'taki Astronot Özelgi 2021 senesine sosyal medyanın da etkisiyle tam anlamıyla küresel bir fenomen olmuştu. Maskwolf'tan dinledik Astronot in the Ocean. İyi sabahlar, iyi haftalar. Radyo Feriman burası, Serdar mikrofonda. Sabah modunda Zöpti Dolu Sign Wiz Khalifa Location'ı birazdan dinleyeceksin. Daha öncesinde Shakira Burna Boy, Die Die burada, kaçırma.
1: Reklam. Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri...

Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Reklam. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Serdar

Burası Dolu Saat, Wiz Khalifa Location'da buradaydı. Radyo Fermentesi iyi sabahlar. Sabah modunda sırada Cavaniers var. O da özellikle İngiltere'de BBC'nin yönettiği festivallerde ana sanatçı olarak performans sergilemeye devam ediyor bugünlerde. Sweet Nothing'de konuğumuz.

kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

Malike Sena Mono'yla buradaydı. Serdar ben, sabah modunun bugünlük sonuna geldik. Umarım güzel bir hafta başlangıcı olmuştur sizler için. Haftanın kalanı da öyle devam etsin. Yarın sabah 7'de yeniden mikrofon başındayım.

0: yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Umran Oto Ekspertiz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
1: Reklam.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülke genelinde artacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 26, İzmir 36, Bursa 32, Antalya 37, Diyarbakır 38 derece olacak.
3: Ekspertizse Dynobil'e.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Radyo Fenomen.

MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca.
2: Expertiz. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Oto
3: Expertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o. Pilot
4: Garaj Oto Ekspertiz. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
5: Reklam. Radyo Fenomen.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor.

0: 11'de.
1: Ne istersen ne 11.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Trabzonspor futbol takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Almanya'nın Frankfurt takımına 3-0 mağlup oldu. Amilli kadın voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve şampiyon oldu. Filenin Sultanları organizasyondaki ikinci şampiyonluğunu elde etti. 16 yaş altı kadın milli voleybol takımımız da namağlup Balkan şampiyonu oldu. İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımız tarihi bir başarıya imza attı. Ay Yıldızlı sporcularımız organizasyonda toplam 18 madalya kazandı. Gençler Avrupa Şampiyonaları tarihinde bir ülkenin ulaştığı en yüksek madalya sayısına ulaşılarak rekor kırıldı.
4: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Tatil başlıyor mu?
2: Hotline.
3: Hotline. İstediğin enerji olsun.

0: Arvento yol şarkısı başlıyor. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
1: Mobile Systems.

0: Bu yaz, bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
1: Kilyos'ta.
0: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Davetiye kazanma şansı yakala.
1: Reklam.
2: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz? E hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da İklimsa.com'da. İklimsa, Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.
5: Budur.
4: Yeni ve en lezzetli füsti şeftali.

0: Yeni Füsli Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

0: astronot olacağım.
1: Ben veteriner olacağım.
0: Ben öğretmen olacağım.
2: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: Bitakü yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise aralıklarla etkili. Avrupa yakasında Haramidere, Florya, Topkapı, Halıcıoğlu, aksiyonda Küçükçekmece, Avcılar etkili devam ediyor. Temde Bahçeşehir, Altınşehir, Sultangazi, Hastal yoğunluğunu sürdürüyor. Anadolu yakasında Ataşehir'de başlayan yoğunluk birinci köprü hattı boyunca etkili devam ederken Temde Ümraniye ikinci köprü girişi yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Radyo Fenomen.

Hemen her dönem bir hit single'la karşımıza çıkmayı başaran isimlerden Jason Derulo ve işte bahsettiğim single'larından Take You Dancing Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler hazırsan biraz daha tempo yükseltiyoruz. Elektronik dans müzik dünyasının son yıllarda en fazla konuşulan isimlerinden Anima ve işte Lisa'nın da vokalleriyle Radyo Fenomen'de Bad Angel.

0: günün ikinci yarısını karşıladığımız şu dakikalarda Maximum Hit Müzik eşliğinde ilerliyoruz. Brezilyalı prodüktör DJ Zerb Svali ile bir araya geldi ve işte şu an dinlediğimiz Metallic Lip sonrasında yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor, demedi deme. Maximum Hit Müzik. Hani mesela kimler var diye soracak olursan, Floyd Menor ve Chris MJ ortaklığı, Tyler, The Kid Laroi ve Justin Bieber ikilisi, hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Hugel ve Ultranate ile yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Konya 93.7.
1: Reklam.
2: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: İklimsa'da üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülke genelinde artacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 26, İzmir 36, Bursa 32, Antalya 37, Diyarbakır 38 derece olacak. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
4: Radyo Fenomen.

0: Radyo Fenomen'de hafta sonları geri sayım heyecanı yaşanıyor biliyorsun. Hafta boyunca en fazla dinlediğimiz, en sevdiğimiz 40 şarkıyı cumartesi günleri saat 15'ten, pazar günleri ise saat 13'ten itibaren ben DJ KBL ile Fenomen ilk 40'ta geri sayıyoruz. Yine iddialı, çekişmeli bir Fenomen ilk 40'ı geride bıraktık hafta sonu. Ve işte bu haftanın 12 numarası DATI ve Take Me There Radyo Fenomen'deydi. 13.29'u gösteriyor saatler ve tabii ki çok daha fazlası bizi bekliyor. David Guetta ve Warren Public ortaklığı, Tame Impala ve Jen ikilisi, Sia ve Fetty Wap hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Shakira ve Burna Boy ile yapacağız.
1: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.

0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Trabzonspor futbol takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Almanya'nın Frankfurt takımına 3-0 mağlup oldu. Amilli kadın voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve şampiyon oldu. Filenin Sultanları organizasyondaki ikinci şampiyonluğunu elde etti. 16 yaş altı kadın milli voleybol takımımız da namağlup Balkan şampiyonu oldu. İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımız tarihi bir başarıya imza attı. Ay Yıldızlı sporcularımız organizasyonda toplam 18 madalya kazandı. Gençler Avrupa Şampiyonaları tarihinde bir ülkenin ulaştığı en yüksek madalya sayısına ulaşılarak rekor kırıldı.
0: Yeni Nesil Ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Pazartesi gününde David Guetta ve Varpadik ortaklığıyla tempo yükselttik. I Don't Wanna Wait sonrasında Maximum Hit müze yine bir ikiliyle devam ediyoruz. Haftalardır fenomenin 40'ın zirvesindeki single. İşte Tame Impala ve

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her an.

etmeye devam ediyor. Ray hatırlarsan geçtiğimiz aylarda kariyerinin ikinci albümünü yayınlamıştı. Ama öncesinde de birçok prodüktör DJ ile bir araya gelerek ortaklıklara imza atmıştı. Ve işte onlardan biri. Vokallerde Ray, prodüksiyon masasında ise DJ Regard ve Secrets Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler Maksimum Hit Müze. Şu günlerde yeni albüm heyecanı yaşayan bir isim Becky G ile devam ediyoruz. Radyo Fenomen.

0: diyebiliriz. Her ne kadar hafta sonu aksini söylese de sıcak güzel bir pazartesi günü, hatta fazlasıyla sıcak diyebiliriz. Ve bugünün enerjisini yükselten Maximum Hit Müzik için kesinlikle doğru yerdesin. İşte Riviera, She Doesn't Mind sonrasında bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Chico Rose ve Afrojack ortaklığı, Bad Bunny, Caitlyn, Alan Walker hepsi birazdan radyonda. Başlangıcı ise Olivia Dean önderliğinde yapacağız.
1: Bu yaz, bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
2: Kilyos'ta.
1: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
2: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
1: Davetiye kazanma şansı yakala.
2: Reklam.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

pazartesi gününde tempo yükselttiğiniz dakikalar. Alan Walker ve Ava Max ikilisi uzun bir aradan sonra tekrar bir arada ve yine ortada bir hit single var. İşte bu ikiden dinlediğimiz Fade sonrasında 14.31'i gösteriyor saatler. Tabii ki bitmedi, çok daha fazlası bizi bekliyor. Dior, Helin, David Guetta, Fergie ve Chris Willis üçlüsü. Hepsi birazdan radyonda olacak. Başlangıcı ise The Bossa ve Magnetic'le yapacağız.

0: Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Reklam. Radyo Fenomen.

Bunları cuma akşamı eğlence maratonunun başlamasıyla enerji dolu geçiyor ve ben DJ KB'li saatler 24'ü gösterdiğinde her cuma Fenomen Club'in için radyonda oluyorum. İlk kez duyduğunuz single'larla, canlı mashup'larla hafta sonunu hak ettiği gibi enerji dolu karşılıyoruz ve haftanın herhangi bir günü, günün herhangi bir saati dans etmek istediğinde, enerjiye ihtiyaç duyduğunda web sitemizden radyofenomen.com adresinden ya da Fenomen uygulamasından podcast bölümünden Fenomen Club'in tüm bölümlerini dinleyebilir, hatta indirebilirsin enerjiye ihtiyaç duyduğunda, aklında olsun. Şimdi ise Helin'le Maksimum Hit Müziği'ye devam ediyoruz.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Ben büyüyünce astronot olacağım.
3: Ben veteriner olacağım.
2: Ben öğretmen olacağım.
4: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Temizlik günü mü?

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Keyifli günler, pazartesi saatler 15 ve Radyo Fenemen'de Maksimum Hit Müze Şimzi önderliğinde devam ediyoruz.

Cumartesi gününde birkaç yıl öncesine gittik. Emily Sande ve Gucci Mane vokalleriyle prodüksiyon masasındaysa Don Diablo'dan Survive Radio Fenomen'deydi. Keyifli günler maksimum hit müzikte yine tempoyu düşürmeden tekrar günümüze dönüyoruz. Radio Fenomen'de M4S ve Fallen Angel.

0: Sam 2008-2009 yılında Edward Maya klasiği Stereo Love yıllar yıllar sonra bambaşka bir formda Vincent prodüksiyonuyla tekrar günümüze geldi. İşte Vincent Stereo Love sonrasında bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Yine kalabalık bir kadro bizi bekliyor. Diana, Bibi Rexy ve Faithless ortaklığı Shouse ve tabii ki çok ama çok daha fazlası için kulağın radyonda olsun. Başlangıcı Hugel ve Ultra Nate ile yapacağız.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Parasal yayınla tüm Türkiye'de. Eskişehir 90.4.
1: Reklam. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Reklam. Radyo Fenomen.

Pekala işte Diana Sturza ya da daha onu tanıdığımız ismiyle, sahne ismiyle Diana ile 2022 yılına dönmüştük. Joanna Radyo Fenomen'deydi. Keyifli günler maksimum hit müzikte tekrar günümüzdeyiz. Hazırsan biraz daha tempoyu yükseltiyoruz. BB Rexy ve Faithless ortaklığı Radyo Fenomen'de.

0: 2012 aylarında kariyerinin 3. albümünü yayınladı ve öyle bir şey ki tam da müziği bırakma noktasına geldiği bir dönemde albüm kayıtlarını tamamladı ve tahmin et ne oldu? Kariyerinin en başarılı albümünü yayınladı. Slater'dan bahsediyorum. Dance'le Radyo Fenomen'deydi. 15.28'i gösteriyor saatler ve tabii ki çok daha fazlası bizi bekliyor. Ve merak edenler için bakalım birazdan kimleri dinleyeceğiz. Tate McRae, Brian Mescal, Kate Dean ve Chris Trace ikilisi birazdan dinleyeceğimiz isimlerden yalnızca birkaçı. Başlangıcı Paros Teller'la yapacağız.
1: Reklam.
2: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Reklam.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
6: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Trabzonspor futbol takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Almanya'nın Frankfurt takımına 3-0 mağlup oldu. Amilli kadın voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve şampiyon oldu. Filenin Sultanları organizasyondaki ikinci şampiyonluğunu elde etti. 16 yaş altı kadın milli voleybol takımımız da namağlup Balkan şampiyonu oldu. İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımız tarihi bir başarıya imza attı. Ay Yıldızlı sporcularımız organizasyonda toplam 18 madalya kazandı. Gençler Avrupa Şampiyonaları tarihinde bir ülkenin ulaştığı en yüksek madalya sayısına ulaşılarak rekor kırıldı.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

Christina Aguilera gibi isimlerle kıyaslanıyor. Kanadalı yıldız Tate McRae'den bahsediyorum. İşte ona 2023 yılında dünya çapında şöhret getiren single'ı Greedy sonrasında maksimum hit müzikte senin de duyduğun gibi tempo yükseltiyoruz. Dans dünyasındayız. Radyo Fenomen'de Brian Mescal ve işte Fire in the Sky.

0: Bankası.
1: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de

0: Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot Garaj Şoto
1: Ekspertiz. Reklam. Radyo Fenomen. Maximum
2: Hit Music. If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Bu yaz İstanbul'un en büyük plaj deneyimi
1: Kilyos'ta.
0: Florida Beach'te eğlencelerle dolu unutulmaz bir gün geçirmek için
1: Radyo Fenomen Instagram hesabını takip et ve kanala katıl.
0: Davetiye kazanma şansı yakala.
1: Reklam. Bir araba dolu sevdiyeden birini kazanmak ister misiniz? Hadi o zaman. Siz de 12 Eylül'e kadar Borusan Next'ten otomobil alın veya otomobilinizi Borusan Next'te satın. Çekilişle bir tamamen elektrikli Mini Countryman, bir Vespa Primavera, 3 iPhone 17 Pro, 3 PlayStation 5 ve diğer onlarca harika hediyeden birini kazanma fırsatı yakalayın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
2: Next. 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: Kamera tamam. Kulaklık, pasaport.
3: Dur. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü ile millerini almayı unuttun.
1: Gençlik Kulübü mü?
3: Tabii ya. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Şimdi her uçuşta %25 daha fazla mil ve gençlere özel avantajlar yol boyunca seninle. Daha fazlası için turkishairlines.com'a tıkla, dünya kadar yaşa.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: 11'de.
1: Ne istersen ne 11. Reklam.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakası E5'te Avcılar Florya, Edirne Kapı Halıcıoğlu, Aksi Güzergah'ta Zincirli Kuyu Çağlayan etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü bağlantı yolu yoğun, Altınşehir Mahmut Bey Sultan Gazi Ok Meydanı etkili seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Ataşehir çift yönlü yoğun, Kavacık Ümraniye ise tek yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
5: Radyo Fenomen.

0: Yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse Dynobil'e.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülke genelinde artacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 29, Ankara 26, İzmir 36, Bursa 32, Antalya 37, Diyarbakır 38 derece olacak.
0: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
2: Radyo Fenomen.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de.

0: asla alınmayacak hediyeler neler? Bunları konuşuyoruz. Yaz bakalım Radyo Fenomen'den. Bakalım Maksimum Hit Müzik'te neler var? Moving to the Sun'la başlayacağım. Ardından Feel the Rush, Shaggy ve çok daha fazlasıyla update'le devam edeceğim. Hadi hızlanalım.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları...

0: yasal yayınla tüm Türkiye'de. Bodrum 104.4.
1: Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. %100'e varan burs imkanlarıyla geleceğine güçlü bir başlangıç yap. Sana iyi gelecek.
2: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq 200 bin lira 12 ay vadeli %1,99 faizli kredi avantajıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

Ev ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar Ziraat Katılım.

Emre Nota Ekspertiz günün şarkısını sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le

çıkarılmış kişiye özel hediye diyor. Öyle bir şey nasıl yapabilirsin ya? Bir kere var ya, o hediye yanlışlık olursa, öyle bir yanlışlık neler düşündürür kafada yani. Başkasının hediyesini getirmiş gibi. Reklam promosyonu.

0: olacak. Ardındansa Turn the Lights Off'la Kato John ve Disco Partizani gibi şarkı ve şarkıcılar geliyorlar.
1: Reklam.
2: Ben büyüyünce astronot olacağım.
3: Ben veteriner olacağım.
4: Ben öğretmen olacağım.
5: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
6: Sana iyi gelecek. Haliç Üniversitesi sana iyi gelecek. Şehrin merkezindeki modern kampüsünde geleceğine güçlü bir başlangıç yap. Sana iyi gelecek.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Güç bende artık!
9: Kainatın hakimleri şimdi Amazon Prime'da.
10: İskeletor ailemi aldı.
11: Baba!
10: Ve dünyamızı yok etti.
9: Bu yaz gücü keşfedin.
10: Hepsi onlar için.
9: Ve He-Man'in yükselişine tanık olun.
12: Şimdi sana gerçek güç ne göstereceğim?
10: Konuşma zamanı geçti artık.
9: Kainatın hakimleri. Bir Amazon Prime yapımı. Hemen izleyin.

Yeşil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
1: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Trabzonspor futbol takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Almanya'nın Frankfurt takımına 3-0 mağlup oldu. Amirli kadın voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve şampiyon oldu. Filenin Sultanları organizasyondaki ikinci şampiyonluğunu elde etti. 16 yaş altı kadın milli voleybol takımımız da namağlup Balkan şampiyonu oldu. İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımız tarihi bir başarıya imza attı. Ay Yıldızlı sporcularımız organizasyonda toplam 18 madalya kazandı. Gençler Avrupa Şampiyonaları tarihinde bir ülkenin ulaştığı en yüksek madalya sayısına ulaşılarak rekor kırıldı.
2: Yeni nesil ekspertiz RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçen.

zaten seninle birlikteydi. İlişkide asla alınmayacak hediyeleri konuşuyoruz. Son dakikada acele alındığı belli olan hediye demiş. Hediye paketi bile yapılmaz onlar. Böyle içine not falan yazılmaz. Ayrılık sebebi midir? Hayır. Küslük sebebi midir? Evet.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: İş Bankası'yla ticarette alacakları, ödemeleri beklemeyin. Ödemen tamamla tahsilatlarınızı tam zamanında alın, borçlarınızı ertelemeden ödeyin. Ayrıca anında devir ve iskonto özellikleriyle nakit akışınızı kolayca yönetin. Siz de ödemeyin.

gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Radyo Fenomen.
1: Maksimum hit müzik.
2: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le Update.

0: sevgili asla alınmayacak hediyeler neler? Instagram Radyo Fenomen'den yazmaya devam et. İkinci saatteyiz. Müziğin fenomenleri devam. Maximum Hit Müziği. So Easy Olvia'nın ilk sırada ardından Mihente, J Balvin ve Willie William gibi muhteşem bir ikili geliyor.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları

0: Parasal yayınla tüm Türkiye'de. Mersin 90.8.
1: Reklam.
2: Ben büyüyünce astronot olacağım.
3: Ben veteriner olacağım.
4: Ben öğretmen olacağım.
5: Her hayal bazen tek bir kitabın arasında başlar. Anadolu Sigorta olarak Anadolu Sigorta Kütüphaneleri projemizde 5 ilde 38 okulda 52 binden fazla kitabı çocuklarımızla buluşturduk. Çünkü biliyoruz, bir raf dolusu kitap binlerce hayale dokunabilir. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
8: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
9: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı etkili satıcılarında.
10: Pilot garaj, şoto ekspertiz.
9: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
10: İklimsa, pilot garaj, şoto ekspertiz.
11: Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar chery.com.tr'de.
12: Chery.

0: Ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko Showroom'larında.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
5: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci köprü her iki istikamette de yoğun. İkinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde açık. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasına Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar. Kağıthane'den başlayan yoğunluk ise ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5'te Merter Zincirlikuyu aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü aralıklarla seyir hızı oldukça düşük devam etmekte. Temde Bahçeşehir Mahmut Bey aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey hasta Seyran Tepe yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Kartal'da başlayan yoğunluk Üsküdar hattı boyunca etkili devam ederken Tem'de Kavacık Ataşehir yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
4: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Şansa kalmaz işimiz Umran Oto Ekspertiz.
7: Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar.

Seninle birlikte edeceği Bybin Willy William ardından Let Me Be ile The Second Voice burada olacak. Sevgiliye asla alınmaması gereken hediyeleri konuşuyoruz. Ev işi yaptırmayı çağrıştıran ürünler demiş. Ütü gibi. Niye alınmasın? Buharlı ütü mesela çok kullanışlı. Bana alındı, çok mutlu olurum.

0: Özgür Özgür'le update'te ilişkide asla nasıl hediyeler alınmaz demiştim. Eski sevgiliden kalan bir hediyeyi yeniden vermek ve bunun anlaşılması demiş. Yaşadığı bir şeyi anlatmış bu arada. Ben bu şekilde toparladım. Ve tüylerim diken diken oldu. Ya yani bunu nasıl yaptığını bilmiyorum sevgilisinin. Bakalım Maximum Hit Müzik'te neler var. Pharrell Steelers, Black Vice ardından Suppress'in Pablo'dan Dance Alone radyonda olacak. En sevdiğin şarkıları sana göndermeye hadi devam.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Bilsin sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Asımı başlıyor. Hotline. İstediğin enerji olsun.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, Sigortam Net.
3: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmişin
5: Füsti Şeftali budur. Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
7: Ekspertizse Dynobil'e.
8: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları ülke genelinde artacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. İstanbul 29, Ankara 26, İzmir 36, Bursa 32, Antalya 37, Diyarbakır 38 derece olacak.
7: Ekspertizse Dynobil.
6: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
9: Radyo Fenomen.
7: Maksimum hit müzik.
9: Radyo Fenomen'de Deniz Görkem'le update.

ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: markası.
1: Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel MTV ve tescil masrafları hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla Türkiye'de bireysel müşterilere özel 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz fırsatıyla tüm Chery showroomlarında sizi bekliyor. Detaylar Chery.com.tr'de.
2: Chery. Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zenith, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
3: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
6: Reklam.
7: Radyo Fenomeni. Radyo Fenomen'de Deniz Gölçem'le

0: yerleştirme bulunmaktadır.
1: Selamlar herkese, deniz Görkem'le update devam ediyor. Üçüncü saatteyiz. Fire Fire'la hadi hızlanalım.

Rhythm, Katy Perry ardından Bad Angel'la devam edeceğiz müziğin fenomenleriyle. Son saatteyiz. İlişkiler sorusunu konuşmaya devam. Birazdan soruyu tekrarlayacağım.

0: olmayacak hediyeler neler? Instagram'da bugün bunu konuşuyoruz. İdeal ilişkide. Müziğin fenomenleri devam. Hate that I made you love me one more time. Ariana Grande, Britney Spears, sen neydi? Maksimum Hit Müzik. Maksimum Hit Müzik'se bakalım sırada neler var. Google, Moving to the Sun, ardından Hit the Floor adı fenomende olacak. Sakın kaçırma, geliyorlar.
1: Yazın en iyi Türkçe şarkıları Fenomen Türk'te.

0: Parasal yayınla tüm Türkiye'de. Antalya 99.5.
1: Reklam.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.

performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi...

budur. Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bank Kart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

Hiptim Flower senle birlikteydi. Semin Pala, Jenny, Dracula. Sevgiliye asla alınmayacak hediyeleri konuşuyoruz. Hiç sevmediğini bildiğim bir sanatçının konser bileti demiş. Bu bedava gelmiştir yani, kimse para verip almaz. Hiç sevmediğini bildiğim bir sanatçının biletini alır mısın sevgiline? Pencere ya da tava seti demiş. Yemek yapmaya yönlendiriyor olabilir mi?

0: Be glad that you're alone. You said she's scared of me. I mean, I don't see what she sees, but maybe it's 'cause I'm wearing your cologne.
1: Billie Bad Guy ardından Maximum Hit Müziği'ye devam ediyoruz. Sevdiğin şarkıları göndermeye devam. Sevgiliye asla alınmayacak hediyeler demiştim. Doğum gününde mutfak robotu veya ev işi odaklı hediyeler demiş. Özellikle istemediğim şeyler, nefret ederim, hep de onlar geliyor demiş. Hayatını kolaylaştırmaya çalışıyordur. Bad Guy burada müziğin fenomenleriyle. Shakira Burnaboy, Day Day ardından Texas Hold'em, Beyoncé şarkısıyla en sevdiğin şarkıları sana göndermeye devam ediyoruz.
2: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmez.

0: Anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve Maximum.com.tr'de.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spordaki gelişmelerle birlikteyiz. Ben Gizem Gerçel. Trabzonspor futbol takımı yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Almanya'nın Frankfurt takımına 3-0 mağlup oldu. Amilli kadın voleybol takımımız 2026 FIVB Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yendi ve şampiyon oldu. Filenin Sultanları organizasyondaki ikinci şampiyonluğunu elde etti. 16 yaş altı kadın milli voleybol takımımız da namağlup Balkan şampiyonu oldu. İtalya'da düzenlenen Avrupa Gençler Okçuluk Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımız tarihi bir başarıya imza attı. Ay Yıldızlı sporcularımız organizasyonda toplam 18 madalya kazandı. Gençler Avrupa Şampiyonaları tarihinde bir ülkenin ulaştığı en yüksek madalya sayısına ulaşılarak rekor kırıldı.
4: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Radyo Fenomen.

ise Texas Hold'em seninle birlikteydi. Ardındansa Bad Bunny burada olacak. Seni seviyorum dinleyici, hafta içi her gün olduğu gibi. Bugün de Deniz Görkem'le update'in sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşeceğiz.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü.
2: Gençlik Kulübü mü?
3: Evet evet, Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü. Lansmana özel 1000 kişiyle sınırlı %75 indirimden yararlanmak için dünyakadaryaşa.com'a tıkla. Alışverişten eğlenceye, eğitimden millere, Gençlik Kulübü avantajları yolculuğun boyunca seninle. Daha fazlası için Türk Hava Yolları Gençlik Kulübü'ne katıl, dünya kadar yaşa.

Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir,

0: İnternetle yaşanan onca güzel şey varsa, 1996'dan beri interneti geliştirmek için çalışan özgür ve adil TürkNet var. Çünkü Türkiye'de İnternet
1: TürkNet. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm. Radyo fenomen. Maximum hit müzik. Radyo fenomende Deniz Görkem'le

0: MediaMarkt'ta stokları eritiyoruz. Hem de bu stoklarda yok yok. Şimdi akıllı telefondan kahve makinesine, televizyondan blender'a, çamaşır makinesinden ütüye, stoklarda kalan yüzlerce teknoloji sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, stoklarda kalan çeşit çeşit teknolojiyi fırsatlarla keşfedin. Son gün 29 Temmuz.
1: Radyo fenomen.